0: yaparsanız yasaları çiğnemiş olursunuz ve büyük miktarda para cezası ile cezalandırılabilir ve ehliyetinizi kaybedebilirsiniz ya da hayatınızı. Bu mesaj TSC tarafından yayınlanmıştır. Herkes için aracınızı güvenli bir şekilde kullanın.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Sciencework'te açılan canlı yeni sergi, Renk. Dünyayı yeni bir ışıkta görünü keşfedin. Meraklı çocuklar ve oyun sever yetişkinler için parlayan mineralleri, optik illüzyonları ve uygulamalı deneyleri keşfedin. Rengi görün, ışıkla oynayın. Hayran kalın. Sciencework'te şimdi açık. Biletler museumvictoria.com.au adresinden alınabilir.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Bir şeylere başlamaya hazır mısınız? Peki sevdiğiniz işi yapmaya? Ücretsiz TEİF kurslarında ticaret, İngilizce, sağlık, yönetim, işletme, muhasebe, otomotiv, saç ve güzellik dahil olmak üzere ulusal olarak tanınan 100'den fazla nitelik kazanmak için Kangen Institute'e gelin. EYTA'ya gerek yok. Kangen Institute'te kendinizi serbest bırakmanın zamanı geldi. Hemen başvurmak için 13 TEİF'i arayın veya kangen.edu.au adresini ziyaret edin. Uygunluk kriterleri geçerlidir. Bu eğitimin bir kısmı veya tamamı Victoria ve Commonwealth hükümeti finansmanıyla verilmektedir. RTO 3077.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: Victoria hükümeti daha fazla konutun kapılarını sizler için aralıyor. Böylece Victoria'da daha fazla kişi ev sahibi olabilecek. Bunun için tam da yaşamak istediğiniz yerlerde ulaşıma ve hizmetlere yakın daha fazla ev planlıyor. Ayrıca henüz tamamlanmamış projeden alınacak daireler ve bitişik nizamlı evler için ödenecek damga vergisini düşürüyor. Bununla da kalmıyor. İlk evini alacaklara, yeni bir ev alıyorlarsa veya inşa ediyorlarsa $10,000 destek veriyor. Yeni ve uygun fiyatlı bir evin kapısını daha erken aralamak ister misiniz? Ayrıntılar için vic.gov.au/openingdoors. Victoria Hükümeti Melbourne yetkisiyle yayınlanmıştır.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: 3Z Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır. Üçse Melbourne Türk Radyosu başlıyor.

0: 93.3 ise Melbourne Türk Radyosu devam ediyor.
1: Dünya'da bugüne hoş geldiniz. TGRT Haber'de canlı yayında tam da bu dakikalarda hafta içi her akşam dünyanın dört bir tarafından derlediğimiz en sıcak gelişmelerin yer aldığı programımıza başlıyoruz. Önce başlıklar diyoruz işte. İlk başlığımız Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında nükleer restleşme. Evet, müzakereler hız kazandı iki ülke yönetimi arasında ama anlaşma başlıkları arasında soğuk savaş da aynı zamanda başlamış oldu. Nükleer konusunda iki ülkeden çelişkili açıklamalar var. Birazdan dakikalar sonra bakacağız buna. Milli İstihbarat Teşkilatı ve FBI'dan tarihi ortak operasyon. Evet, Amerika'nın iç istihbarat örgütü FBI ile birlikte MIT bir operasyon gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'ne milyarlarca dolar dolandıran bir kişi Türkiye'de yakalandı. Bu ilginç hikayenin ayrıntılarına birazdan bakacağız. Fransa'da ise sıcaklardan ölümler başladı. Birkaç gündür işte Fransa'da, İngiltere'de, İtalya'da, İspanya'da, Almanya'da inanılmaz sıcaklıklar var. Daha Haziran ayında olmamıza rağmen termometreler 40 dereceyi gösteriyor demiştik. Şimdiden Fransa'da 18 Haziran'dan bu yana, yani bir haftada 40 kişi hayatını kaybetti. Daha başka detaylar da var bu haberde, ona da bakacağız. Kolombiya'da ise seçimlerde hile iddiası var. 40 bin oy farkıyla kazandı. Aşırı sağcı Trump'ın desteklediği lider Gustavo Petro'yu yenmiş gibi gözüküyor. Ama onun iddiasına göre ise yenilen Gustavo Petro'ya göre ise İsrail sunuculara müdahale etti ve hile karıştı seçime iddiası var. Aynı zamanda dünyanın en güçlü sesine de bakacağız. Rekor kırıldı. Guinness Rekorlar kitabına girdi. Jet uçağından, ambulans sirenin sesinden bile daha güçlü bir sesi var. Avustralyalı bir klima ustasından bahsediyoruz. O görüntüler de ekranlarınıza gelecek. Daha pek çok başlık var tabii programımızda. Ben Alper Altun. Dünyada bugün başlıyor. Evet sevgili seyirciler.

0: Savaşından sonra, savaşın bitmesinden sonraki ilk Pakistan ziyaretini gerçekleştirdi. Adeta bir zafer gibiydi.
1: Anlaştılar ama bu kez anlaşma maddeleri üzerinden soğuk savaş başlattılar. ABD ile İran arasındaki teknik görüşmeler son hız devam ederken pazarlıkta kızıştı. Kritik maddeler üzerinde restleşme var. Washington, İran'ın nükleer tesislerini uluslararası denetime açmayı kabul ettiğini duyurdu. Tahran ise bu iddiayı reddetti. Nükleer krizi başlatan ilk açıklamayı ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance yaptı. Vance'e göre İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerini tekrar ülkeye davet etmeyi kabul etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise Vance'i derhal yalanlayarak bir ziyaret planının olmadığını söyledi. Bekai'ye cevap ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.
2: Yanılıyorlar. Yanılıyorlar, yanıldıklarını biliyorlar. Bize içeriden bilgi verdiler ve biz de bunu %100 kesin olarak biliyoruz. Eğer haklı olsalardı toplantıları hemen iptal ederdim.
1: Trump elimizde %100 denetim sözü var dese de daha sonra yaptığı ikinci açıklamada nükleer denetçilerin acelesi yok dedi. İran sahasına ise Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın Pakistan ziyareti damga vurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile birlikte İslamabad'a çıkarma yapan Pezeşkian burada zafer havası estirdi. İran Cumhurbaşkanı'na gidişinde Pakistan savaş uçakları eşlik etti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile sıcak selamlaşması ve ikilinin kol kola yürümesi Tahran cephesinde işlerin yolunda olduğu işaretini verdi. Şahbaz Şerif ziyarete dair yaptığı paylaşımda Pezeşkian için sevgili dostum ifadesini kullandı. Pezeşkian burada Trump'la resleşmeye devam etti. İran Cumhurbaşkanı balistik füzelerimiz müzakere konusu değildir. Eğer füzelerimiz ve savunma gücümüz olmasaydı Gazze gibi olurduk dedi. ABD ile İran arasındaki diğer başlık krizi ise Hürmüz'le ilgili. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz'den geçiş ücreti alınamayacağını söyledi. İranlı müzakereciler ise Umman'da yaptıkları temaslarda ücretlendirme seçeneğini masaya yatırdı. Kısacası masada diplomasi var ancak nükleer denetim, balistik füzeler ve Hürmüz Boğazı başlıklarında restleşme sürüyor.
0: İran'ın düşürdüğü Amerikan savaş uçağının pilotunun ifadeleri ortaya çıktı ve bu ifadeler Amerikan yönetimini, Washington yönetimini adeta dehşete düşürdü. Bakın, Amerikan savaş uçağının pilotu uçağın düşürüldüğü esnada yaşananlara ilişkin nasıl ifadeler kullandı? Air missile. The footage
1: has not been verified. And to be totally... İran'ın düşürdüğü Amerikan savaş uçağının pilotunun ifadeleri Pentagon'da deprem etkisine yol açtı. İstihbarat zafiyeti iddiaları yeni bir tartışma başlattı. İran'ın Nisan ayında vurduğu F-15 savaş uçağının pilotunun gördüklerini anlattığı rapor ilk kez gün yüzüne çıktı. Fırlatma kolunu çekmeden hemen önce kokpitten dışarı bakan Amerikalı pilot hayatının en sıra dışı ve ürkütücü manzarasıyla karşılaştı. Çünkü gökyüzünde birbirine bağlı yüzlerce İran drone'u vardı. Pilot ifadesinde drone'lar deniz anası gibi uçuyordu dedi. Büyük drone'ların altında bacak gibi uzanan küçük drone'ların tek bir vücut gibi senkronize hareket ettiğini anlattı. Gökyüzünde dronlardan oluşan bir mayın tarlası vardı diyerek yaşadığı şaşkınlığı anlattı. Pilot gördüğü manzarayı tam bir uzaylı işiydi sözleriyle özetledi. Tahran'ın insansız hava aracı teknolojisinin bu kadar gelişmesi ihtimali Amerikan yönetimini dehşete düşürdü. Bugüne kadar sadece Rusya ve Çin'in elinde olduğu düşünülen bu teknolojinin İran tarafından kullanılmış olma ihtimali yeni bir tartışma başlattı. CIA ve Pentagon yetkilileri şimdi şu sorunun cevabını arıyor. İran bu seviyeye gelirken biz neredeydik?
0: Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 aydır Trump'ın, Amerikan Başkanı'nın savaş yetkileri tartışılıyordu. Bu konu bir kez daha alevlendi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Çünkü Amerikan Senatosu Trump'ın savaş yetkilerini kısıtladı.
3: Trump said

0: that America's deal with Iran will go down as one of the most incompetent ever made.
1: ABD Senatosu Başkan Trump'a dur dedi. Senato İran'a yönelik olası askeri müdahalelerde Trump'ın tek başına hareket etmesini sınırlayan kritik bir tasarıyı kabul etti.
0: Americans got worse than nothing from this war. We're worse off.
1: Oylamada bazı cumhuriyetçi senatörlerin demokratlarla birlikte hareket etmesi Washington'daki siyasi dengeleri sarstı. Karar, Trump'ın İran politikalarında genişleyen yetkilerine karşı Kongre'nin doğrudan müdahalesi olarak yorumlanıyor. Senato Demokrat lideri Chuck Schumer sert ifadelerle Trump'ı hedef aldı. Schumer, İran politikasını Amerikan dış politikasında yapılmış en ağır hatalardan biri olarak nitelendirdi.
0: These words on a silver platter served up by Iran. Again.
1: Karar her ne kadar büyük ölçüde sembolik olsa da Beyaz Saray'ın savaş yetkileri üzerinde ciddi bir siyasi baskı oluşturuyor. Pentagon'un İran gerilimi nedeniyle Kongre'den milyarlarca dolarlık ek bütçe talep ettiği bir dönemde alınan bu karar krizin sadece diplomatik değil askeri boyutunun da büyüdüğünü gösteriyor. Uzmanlara göre İran dosyası artık sadece dış politika değil doğrudan iktidar mücadelesinin merkezinde.
2: Trump'la Netanyahu arasındaki gerilim de devam ediyor. Son olarak yeni bir telefon görüşmesinde Trump Netanyahu'ya tekrar bağırdı ve tüm Yahudiler senden bıktı dedi.
1: ABD Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Trump'ın Lübnan'daki ateşkesi sürekli ihlal eden Netanyahu'yu telefonda azarlayarak deli dediği ortaya çıkmıştı. İki ismin daha önce yaptığı bir görüşmede yaşanan bir diyaloğu daha gündem oldu. İddiayı gündeme New York Times muhabirleri Maggie Haberman ve Jonathan Swan getirdi. İki ismin Donald Trump'ın Emperyal Başkanlığı'nın Perde Arkası isimli kitabında Trump'ın Netanyahu'ya bağırdığı aktarıldı. Buna göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğü dönemde yapılan görüşmede Trump Netanyahu'ya tüm Yahudiler senden bıktı diyerek bağırdı. ABD Başkanı İsrail'in Gazze'ye ilişkin 20 maddelik planı kabul etmesi gerektiği uyarısında bulundu.
3: Bu anlaşmadan geri adım atamazsın. Ben İsrail'in bugüne kadar sahip olduğu en iyi dostum. Herkes senden nefret ediyor ama ben senin arkanda durdum. Bu İsrail için çok büyük bir anlaşma.
1: Kitapta Netanyahu'nun bu baskı karşısında anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldığı belirtildi.
4: İstafu elenu 15 nusafim beni...
2: Trump'la Netanyahu dendiğinde akla gelen ilk isimlerden birisi Jeffrey Epstein. Epstein denildiğinde de Bill Gates de akla geliyor. İş insanı Bill Gates Epstein dosyasıyla ilgili ifade verdi. Bakın neler söyledi.
1: Epstein skandalında yeni bir belge gündeme damga vurdu. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Epstein'le bağlantısı ortaya çıktığı için Amerikan Temsilciler Meclisi'ne ifade vermişti. O ifade tutanakları yayımlandı.
5: Rich people and he was saying...
1: 138 sayfalık tutanakta Gates suçunu büyük ölçüde kabul ediyor. Buna göre ABD'li milyarder Epstein mağdurlarıyla aynı ortamda bulunduğunu doğruladı. Dahası Gates, Epstein'in 2008 yılında cinsel suçlardan hüküm giydiğini bildiğini kabul etti. Buna rağmen görüşmeyi sürdürdü. Ancak Gates herhangi bir yasa dışı faaliyete tanık olmadığını ve hiçbir suça karışmadığını savundu. ABD'li milyarder hastalık kaptığı iddialarını ise yalanlayarak hayatımda hiç cinsel yola bulaşan hastalık geçirmedim dedi. Tutanaklarda Gates'in özel hayatına ilişkin yıllardır konuşulan iddialar da yer aldı. Buna göre ABD'li milyarder evliyken Rus bridge oyuncusu Mila Antonova, nükleer fizikçi Krima Nigmatulina ve sağlık girişimcisi Alice Jacobs Nesselrod'la ilişkisini kabul etti. Ancak bu ilişkilerin Epstein bağlantılı olmadığını söyledi. Gates'e göre Epstein elindeki yasak ilişki bilgilerini şantaj olarak kullanıp kendisine yaklaşmaya çalıştı. Ünlü milyarder Epstein beni baskı altına almaya çalıştı dedi.
5: Rich people and he was saying...
1: Amerikan meclisindeki ifadesinde Gates pişman olduğunu söyledi. Bugün geriye dönüp baktığımda bunun büyük bir hata olduğunu anlıyorum dedi.
5: Rich people and he was saying he could get them...
2: Amerika Birleşik Devletleri'ni tam 3.7 milyar dolar zarara uğratan bir kaçak, FBI'ın ve MIT'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak operasyonuyla Türkiye'de yakalandı.
1: MIT ve FBI Türkiye'de tarihi bir operasyon düzenledi. Dünyayı dolandıran adam lakaplı Gürcü vatandaşı FBI-MIT ortak operasyonuyla Türkiye'de yakalandı. İbrahim Haldun Hilmi isimli zanlı ABD tarafından 2025 yılından bu yana aranıyordu. Zanlı Hilmi, Medicare adı verilen tartışmalı Amerikan sağlık sigortası sistemini tam 3,7 milyar dolar dolandırmakla suçlanıyor. En tehlikeli 100 kaçak listesindeki zanlı, tarihin en büyük Medicare dolandırıcısı olarak kayıtlara geçti.
6: Last week the FBI executed 4 FTOCs.
1: 19 Haziran'da yürütülen operasyonu FBI direktörü Kash Patel duyurdu. Patel, Türkiye'deki ortaklarımızın olağanüstü çalışmaları sayesinde Hilmi yakalandı ve ABD'ye geri getirildi dedi. Patel, operasyonu ABD'nin dolandırıcılara karşı bir zaferi olarak tanımladı. Ayrıca ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Baraka da operasyondaki yoğun çabası için teşekkür etti. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de ortak operasyonla ilgili açıklama yaptı. Vance, Hilmi'yi tarihteki en büyük Medicare dolandırıcılarından biri olarak tanımladı. Gürcü vatandaşı Hilmi operasyonun ardından ABD'nin Miami kentine götürüldü. Buradaki sorgusunun devam ettiği ardından mahkemeye çıkartılacağı açıklandı.
2: Dolandırıcı operasyonundan seçim hilesi iddialarına Kolombiya'ya geçelim şimdi. Ülkede adeta bir kriz yaşanıyor. Seçimi sadece 40 bin oyla kaybeden Gustavo Petro hem yabancı bir müdahale seçimin ikinci turunda hem de seçim hilesi iddialarını gündeme getirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bu iddialara bakın nasıl cevap veriyor.
1: Kolombiya'da başkanlık seçimlerinin ikinci turu sonrası siyasi tansiyon yükseldi. Resmi olmayan sonuçlara göre muhalefet adayı Abelardo de la Espirella az farkla yarışı önde tamamladı. İktidar adayı Senatör Ivan Cepeda ise seçimi kaybetti. Sonuçların ardından devlet başkanı Gustavo Petro seçim sürecine ilişkin ciddi iddialar ortaya attı. Petro, oy sayım sürecinde usulsüzlük yapıldığını ve yabancı aktörlerin seçimlere müdahil olduğunu öne sürdü. Bu kapsamda ABD ve İsrail'i işaret etti. İddialar arasında dijital sistemlere erişim, veri manipülasyonu ve oy sayım tutanaklarında değişiklik yapıldığı yönünde suçlamalar da yer aldı. Seçim altyapısını yöneten şirketler ve uluslararası destek süreçleri de tartışmanın merkezine oturdu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafı ise iddiaları reddederken Kolombiya Başsavcılığı sonuçların büyük oranda doğrulandığını ve somut bir dolandırıcılık kanıtı bulunmadığını açıkladı. Siyasi kriz sürerken gözler hem seçim komisyonunun nihai raporuna hem de olası hukuki süreçlere çevrildi.
2: Programımızda birkaç gündür Avrupa sıcaktan kavruluyor diyoruz. En çok etkilenen ülkelerden biri de Fransa. Fransa'da 18 Haziran'dan bu yana yani sadece son bir haftada 40 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti.
1: Fransa son yılların en sert sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor. 18 Haziran'dan bu yana ülke genelinde sıcaklıkların artmasıyla birlikte serinlemek için suya giren 40 kişi boğularak hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin büyük bölümünü gençler oluşturuyor. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu acil durum toplantısında sağlık sistemindeki baskının arttığını belirterek Orsan Acil Sağlık Planı'nın devreye alındığını açıkladı. Ülkede sıcaklıklar bazı bölgelerde 40 ila 43 dereceye kadar yükselirken birçok kente kırmızı alarm verildi. Meteoroloji yetkilileri 1947'den bu yana en sıcak gecenin yaşandığını duyurdu. Uzmanlar vatandaşları özellikle kanallar, nehirler ve izinsiz yüzme alanlarından uzak durmaları konusunda uyarıyor. Yetkililer ise tek bir mesaj veriyor. Serinlemek hayat kurtarmazsa tehlikeye dönüşebilir.
2: Yapay zeka artık sadece soruları cevaplamıyor, mahkeme dosyalarını da hazırlıyor. İngiltere'de yapay zeka destekli bir hukuk firması ilk davasını kazandı.
1: İngiltere'de yapay zeka bu kez mahkeme salonunda adından söz ettirdi. Geçtiğimiz yıl faaliyet izni alan yapay zeka destekli hukuk firması Garfield AI üstlendiği ilk davayı başarıyla sonuçlandırdı. Ödenmeyen ücretler nedeniyle açılan davada sistem dava öncesi yazışmaları hazırladı, mahkeme belgelerini oluşturdu, delilleri düzenledi, tanık ifadelerini derledi ve tüm hukuki hazırlık sürecini yönetti. Duruşma öncesinde ise dosya davacıyı mahkemede temsil etmesi için gerçek bir avukata teslim edildi. Yaklaşık 3 saat süren yargılamanın ardından mahkeme davacı lehine karar verdi. Davacıya 7.000 sterlin yani yaklaşık 431 bin lira tazminat ödenmesine hükmedildi. Yapay zeka hizmeti için yalnızca 400 sterlin ödeyen davacı davayı kazanırken karşı tarafın iki avukatla savunma yapması dikkat çekti. Bu sonuç şu yapay zekanın hukuk alanındaki rolüne ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.
2: Muharrem ayı dolayısıyla İngiltere'de düzenlenen matem yürüyüşü sosyal medyada gündem oldu. Elon Musk da dünyanın en zengin insanı yaptığı paylaşımla, bu matem yürüyüşü görüntüleri üzerine yaptığı paylaşımla ırkçılık tartışmalarını alevlendirdi.
1: Elon Musk sosyal medyada Kerbela'yı anan Müslümanları hedef aldı. Yaptığı paylaşım ırkçılık tartışması başlattı. Muharrem ayı kapsamında dünyanın birçok noktasında Kerbela şehitlerini anma etkinlikleri düzenlendi. İngiltere'nin Manchester şehrinde de binlerce kişi meydanlardaydı. Matem yürüyüşü olarak bilinen törende Kerbela'da hayatını kaybeden Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler anıldı. Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Manchester'daki törenlere ait çok sayıda video ve fotoğraf paylaşılırken içerikler farklı yorumlara neden oldu. Tartışmaların odağındaysa iş insanı Elon Musk'ın yaptığı bir paylaşım vardı. Musk, X platformunda ırkçı söylemleriyle bilinen bir hesabın Manchester bu hale geldiği ifadelerini içeren gönderisini yeniden paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede büyük tepki topladı. Çok sayıda kullanıcı Musk'a söz konusu görüntülerin bir dini ritüel olduğunu hatırlattı. Kullanıcılar Muharrem ayında gerçekleştirilen bu törenlerin yüzyıllardır süregelen bir anma geleneği olduğunu vurguladı. Paylaşımın yanlış bir algı oluşturduğunu ifade etti.
2: Şimdi sırada dünyanın en gürültülü insanı var. Sesi, jet motorları ve ambulans sirenleriyle yarışan Avustralyalı klima ustası rekorlar kitabına girdi.
1: İşte dünyanın en yüksek sesi, mesleği klima temizleyiciliği. Ama bir özelliği daha var ki onu rekorlar kitabına taşıdı. Sports car. Avustralyalı McGrail Beatup aşırı gür sesiyle Guinness rekorlar kitabına girdi. Çığlığı tam 122,4 desibele kadar çıkıyor. Bu ses seviyesi bir elektrikli testereyle, kalkış yapan jet motoruyla ya da ambulans sireniyle aynı seviyede. ...58 yaşındaki ses rekortmenini rekorlar kitabına ulaştıransa sadece tek kelime oldu. O da şimdi anlamındaki now kelimesi. Böylece 1994'ten bu yana kırılamayan rekorda tarihe karıştı. Önceki rekor 121,7 desibelle İrlandalı bir öğretmene aitti. Öğretmen quiet yani sessizlik diye bağırmıştı. Yeni rekortmense rekorunu kırabilmek için tam 7 kez bağırmak zorunda kaldı. Sesi de birkaç günlüğüne kesilse de şimdi aynı şiddetiyle yerli yerinde.
7: Sports Car 3-3 ise Melbourne Türk Radyosu müzikle sürüyor.
8: Bilmeyiz hiç yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük.

0: 33 ise Melbourne Türk Radyosu devam ediyor.
1: Amerikan basınına göre ise müzakere masasına oturan Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın Lübnan konusunda attıkları adımlar endişeyle takip ediliyor. Netanyahu yönetimi Lübnan'ın güneyindeki işgale son vermeleri için Trump'ın baskı uygulamasından korkuyor diye yorumlar var.
2: İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında başlayan müzakere sürecini diken üstünde izliyor. Axios haber sitesine konuşan iki İsrailli kaynağa göre Netanyahu yönetimi endişeli. Çünkü Washington Tahran hattında sağlanan mutabakat zaptıyla İran'ın Lübnan üzerindeki etkisini fiilen meşrulaştırdığını ve İsrail'in ülkedeki hareket serbestliğini aşındırdığını düşünüyorlar. Haberde İsrail yetkililerin bundan böyle Lübnan'a gerçekleştirmek istedikleri saldırılara Amerika Birleşik Devletleri'nden itiraz gelmesinden endişe duydukları aktarıldı. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya Lübnan'ın güneyinden çekil baskısı yapması da olasılıklar arasında. İsviçre'de yürütülen müzakerelerde ABD ve İran arasında Lübnan konusunda çatışmayı önleme birimi kurulması kararlaştırıldı. İsrail bu mekanizmanın da içerisinde değil. Bu da Netanyahu yönetimini rahatsız ediyor. Axios'a konuşan İsrailli bir kaynak, Netanyahu'nun şu an nükleer meseleden çok Lübnan'la ilgili kaygılı olduğunu öne sürdü. Bunun sebeplerinden biri, Hizbullah'a karşı yürütülen operasyonların Ekim ayındaki seçimler öncesinde İsrail iç siyasetinde büyük önem taşıması. Peki Amerika Birleşik Devletleri konuya nasıl yaklaşıyor? Axios'a konuşan üst düzey bir ABD yetkilisi, İsrail'in Lübnan için kurulan yeni mekanizmadan endişe duymaması gerektiğini savundu. ABD mekanizmanın içinde olduğu için İsrail dışlanmış değil. Lübnan konusunda Amerika ile İran arasında doğrudan bir kanal kurulması İsrail'in yararına olacaktır dedi.
1: Efendim Rubio'nun Abu Dhabi'ye gideceğini biliyorduk. Dün de konuşmuştuk. İndi, çok kısa bir açıklama yaptı. Şimdi de Abu Dhabi'li yetkililer onu o beyaz aracına doğru götürüyorlar. Burada başlayacak ziyaretleri. Devamında Kuveyt ve Bahreyn'in de ziyaret edileceği bilgisi vardı. Belki genişletirler. Zaten finansal sorunları çözmek üzere gittiği biliniyor. Çünkü mutabakat metninde 300 milyar dolar ve o 300 milyar doların da bir şekilde İran'a sevk edilmesi. Büyük bir ihtimalle doğrudan kimse İran'a para vermeyecek bu konuda. Ama Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri tarafından 300 milyar dolarlık bir kaynak oluşturulacak deniyordu. Büyük bir ihtimalle bu kaynak eğer anladığımız gibi ise Amerikan şirketlerine verilecek. Onlar da yıktıklarını yeniden yapacaklar gibi bir tasarım var. Ama önce 300 milyar doların zaten İran tarafından da vurulan, bazıları İsrail tarafından da hedef alınan ülkelerden tahsil edilecek gibi görünüyor. Bu tur içinde işte Rubio'nun ilk adımını Abu Dhabi'ye attığını görmüş duyurmuş olduk. Şimdi Lübnan mevzu zaten ateşkesle ilgili anlaşma sağlandıktan sonra İsrail ısrarla saldırılarını düzenleyip işgalini genişletecek şekilde hareket edince, hatırlayın bu son mutabakat zaptının öncesindeki hafta İran'da İsrail'e tekrar saldırı düzenledi. Amerika bir şekilde Körfez'de İran hedefleri vurdu. Yani çatışma tekrar başlar gibi oldu. İran bu konuda şaka yapmadığını, Lübnan'da İsrail varlığını kabul etmeyeceğini ya da saldırıların durdurulmaması halinde anlaşma yapmayacağına dair en azından bir adım attı. Şimdi yeşil henüz İsrail'in ulaşamadığı nokta diyelim ya da gitmediği nokta. Sarı gibi görünen nokta zaten bugüne kadar yüzlerce belki binlerce kez saldırı düzenlediği noktalar. Ve bordo diyeyim, kırmızı diyeyim ya da o renkte Lübnan toprakları, hemen altındaki turuncu zaten İsrail. O arayı Golan Tepelerinde işgal ettiği alanlarla birleştirmiş gibi görünüyor İsrail. Eğer bir şekilde bir güç onları oradan dışarıya atmazsa, işte buradaki bu varlıkları ve bundan sonrasında olabilecekler, yine bu kadar görüşme, Amerikan Başkanı'nın o kadar lafı, yardımcısının sözlerine rağmen İsrail'in bu ısrarlı saldırıları nereye götürür mevzuyu ya da ne oluyor, bunu anlamlandırabilmek için bir özel dosyamız var.

Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerde askeri operasyonlar derhal ve kalıcı olarak sona erecek. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakat zaptının bu ilk maddesi ardından gelen İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkesin de ilanı niteliğinde oldu. İsrail'in Lübnan'da ateş etmesi yasaklandı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın İsviçre'de gerçekleştirdiği toplantının ardından verilen kararla İsrail sadece ateşkesi sağlaması gereken bir konumda bırakıldı. Amerika Birleşik Devletleri, İran, Lübnan, Katar ve Pakistan, İsviçre

0: Suriye'de Lübnan'da ateşkesin denetlenmesi için yeni mekanizma kurulması kararı aldı.
1: İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakat zaptına rağmen geçtiğimiz hafta Lübnan'ın güneyine yoğun saldırılar düzenledi. Bölge açısından önemi büyük olan Litani Nehri'nin kıyı şeridinden Nebatiye'ye kadar birçok beldeyi hedef aldı ve saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti.
0: Saldırıların gerçekleştiği gecenin ardındansa İsrail ve Hizbullah arasında ateşkese varıldı. Ancak o gün bile İsrail yetkililerden Hizbullah saldırmazsa saldırmayacağız ama İsrail Güney Lübnan'daki güçlerini korumaya devam edecek açıklamaları yapıldı. İsrail sadece ateşkesi sürdürmesi gereken taraf olarak kalmaktan memnun olmadı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Lübnan'ın geleceğinde İran söz sahibi olamaz dedi. Başbakan Netanyahu ise ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'da hareket özgürlüğüne sahip olduğunu savundu.
2: İsrail ordusu Güney Lübnan'da doğrudan veya ortaya çıkan herhangi bir tehdidi engellemek için tam hareket özgürlüğüne sahiptir. Ben onların arkasındayım.
0: Hizbullah ve İsrail'in çevresinde Amerika'nın ve İran'ın başat aktörü olarak oluşturduğu ve aslında İsrail ve Lübnan adına konuşulduğu müzakere için Lübnan Cumhurbaşkanı da açıklamada bulundu. Lübnan Cumhurbaşkanı ülkesinin egemen bir devlet olduğunu vurguladı. Yardımla iç işlerine müdahale arasında ayrım yapıyoruz. Bizim adımıza hiç kimse müzakere yürütemez dedi.
1: 2 Mart'tan bu yana bu sokaklarda İsrail'in düzenlediği saldırılarda 4175 kişi hayatını kaybetti. Lübnan'ın güneyi de işte böyle harabeye döndü. Birleşmiş Milletler Lübnan'daki yerleşim yerlerindeki hasarın 1,38 milyar doları aştığını açıkladı.
0: Ve bugün de İsrail ordusu ateşkese ve Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye saldırdı. Bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

0: İsrail bütün Amerika-İran görüşmelerine, mutabakata, tutulan zapta ve yapılan görüşmelere rağmen yine yapabileceğini yapmaya başladı. Lübnan'a hiç zaten neredeyse saldırıyı durdurmamıştı. Bir kez daha Nebatiye'ye saldırı düzenledi ve iki kişiyi de öldürdü. İsrail, Lübnan'daki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatına rağmen saldırılarını devam ettiriyor. Lübnan'ın resmi ajansının haberine göre Yukarı Nebatiye beldesinin Deir mahallesinde yol açma çalışmaları sırasında iş makinesinin yakınında bulunan kişilere İsrail askerleri tarafından ateş açıldı. Saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi, iki de yaralandı. Hizbullah ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada İsrail askerlerinin yerel saatle 11.30'da Deir mahallesinde yol açma ve enkaz kaldırma çalışması yürüten kişilere makinalı silahlarla ateş açtığını belirtti. Açıklamada saldırının Hizbullah'ın bugüne kadar bağlı kaldığı ateşkesin açık bir ihlali olduğu da vurgulandı. Öte yandan İsrail ordusundan yapılan bir açıklama da var. Bu saldırı üstlenildi. Ateş açılan kişilerin silahlı olduğu iddia edildi. Olayın Ali El Tahir Tepesi bölgesinde yaşandığı belirtiliyor. Acil tehditlere karşı saldırıların devam edeceği tehdidini de yine duyuruyor İsrail. Öte yandan İsrail askerlerinin güneydeki Hadasa beldesinde de Lübnan ordusunun eşlik ettiği bir cenaze defin işlemi sırasında mezarlığa giden kişilere de ateş açtığı bilgisi var. Aslında bugün aktardığımız bu haber İsrail'in Lübnan'a nasıl askerlerini böyle kalıcı şekilde yerleştirmiş olduğunun görüntüsü gibi. Çünkü bu kez uçaklarla ya da uzaktan bombalarla değil, doğrudan uzun namlulu silahlarla karada işgal altında tuttuğu Güney Lübnan'daki farklı bölgelere saldırılar yaptığını da anlamış, görmüş ve aktarmış oluyor.
1: 3-3 ise Melbourne Türk Radyosu devam ediyor.

0: 33 ise Melbourne Türk Radyosu devam ediyor.
1: Müzakere kaldığı yerden devam ediyor. İlk saatimizi noktaladık. Kaldı 3 saatimiz. Geride bıraktığımız zamanda peki ne konuştuk biz? Rusya'dan gelen açıklamalar, NATO'yla ya da Avrupa Birliği ülkeleriyle Rusya'nın karşı karşıya gelebileceğine dair yeni tarihler verildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan ve Putin'den de açıklamalar geldi buna dair. Bunu konuştuk ama reklama gitmeden önce Mete Bey, sizin cümlenizi
2: Gül'le evet, böyle bölmüştüm. Üstad da bana şeyi sormuştu. Buyurun lütfen. Rakamları sormuştu. Yani Rusya-Ukrayna savaşı aynı zamanda paralı askerlerin de savaşı. Evet, kayıplar var ama bu kayıpların büyük bir kısmı Afrika'dan getirilen paralı askerler tarafından da karşılanıyor. Ukrayna tarafında çatışan paralı askerler de var. Ukrayna tarafında çatışan gönüllüler de var. Rusya'nın yanında çatışan başka ülkelerden getirdiği askerler de var. Evet, toplam sayı 1 milyona yaklaştı. Bu rakam o kadar korkunç bir rakam ki. Yani mesela 1960'ların başında başlayan ve 1974'e kadar Vietnam Savaşı ne kadar kanlı bir savaş olduğunu biliyorsunuz. Amerikalılar o savaş sırasında kayıplar yaklaşık 50 bin civarı. 50 bin civarı. Buradaki rakam yaklaşık 1 milyon civarı. İki taraf için de söylüyorum. Yani bu rakam bize şunu gösteriyor. Bundan sonraki savaşlardaki yıkım çok daha büyük boyutlarda. Yani bir askerin cephede sağ kalma süresi haftalarca seviyesine düştü, biliyor musunuz?
1: Neydi peki? Ne kadardı en çok?
2: Düşünün yani, işte bakın söylüyorum, Vietnam Savaşı'nda bu kadar yoğun bir ormanlık arazide devamlı çatışmaya girilen bir yerde ve Amerikalıların yaklaşık en son savaşın son dönemlerine geldiğinde 500.000'e yakın bir askeri bulunduğu bir yerde o kadar uzun bir süreçte 50 bin asker kaybettiğini düşünün. Ki Vietnam onlar için bir bataklıktı. En kötü savaştır. En kötü savaş senaryosudur onlar için. Bu kadar kaybetmişti. Bu savaşta bu yeni teknolojilerin neredeyse her atılan sistemin bir akıllı mühimmat haline dönmüş olması, dronelardan tutun da diğer mühimmatların isabet oranının bu kadar yüksek bir seviyeye gelmiş olması, bu kayıpların gittikçe artan bir dozaja doğru çıktığını da gösteriyor. Mesela işte İran Savaşı da bunun bir göstergesi. Eğer İran biraz daha teknolojisine Ukrayna'dan daha gelişmiş olarak bir hale getirmiş olsaydı, savaş çok daha kısa sürerdi. Mesela İran şeye atıyor, koordinatı yüklüyor ve bir sabit hedefe fırlatıyor kamikaze dronelarına. Eğer bunları bir hedefe doğru yönlendirdiğinde hedefi işaretleyip vurabilme yeteneğine sahip olmuş olsaydı savaş bu kadar uzun bile sürmeyebilirdi yani. O yüzden söylüyorum, savaşın şekli, savaşın yapılandırılması ve sonunda şöyle bitireyim. Bu bütün konseptlere hangi ülke yakınsa ayakta kalacak. Türkiye bu konseptleri oluşturan bir ülke. Yakınlığını bırakın, bu konseptleri oluşturan bir ülke. Dronların ilk kullanılması, denizde kullanılması, idaların kullanılması, yani insansız deniz araçlarının kullanılması dahil olmak üzere, akıllı mühimmat ailesinin çeşitlendirilmesi dahil olmak üzere birçok yeni konsepti adını koyarak, yani Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma sanayinin oluşturduğu bu konseptler bugün Türkiye'yi tarihi bir noktaya getirdi.
3: Mete Bey, biz lisedeyken edebiyat hocası dedi ki bakırın adı niye bakırdı? Dedim ya, Türkler o zaman bulmuşlar, bakır koymuşlardı. Tamam yani, hani kendi şeyleri şu an birçok mühimmat belki de dünyada ilk biz yaptığımız için bizim isimlerle de alınabilir yani.
2: Daha çok mühimmat değil ama konsept olarak diyelim. Çünkü mesela biz ilk drone'u biz yapmadık yani. Drone çok daha önce yapılan bir sistem. Akıllı mühimmatların çeşitliliği, elektronik harfi ilk biz bulmadık. Amerikalılar buldu. Bir sürü ülke buldu ama biz bunları yeni dönemin konseptine uyguladık. Ve bunu sahada da doğru kullanılmasının reçetesini ortaya koyduk. Bugün gelinen noktada üretim kapasitesi ve diğerlerine baktığınızda, hani hep şey konuşuyorsunuz ya, demin Üstad da NATO'daki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücü anlamında konuşurken veriler verdi. Belki orada eklenmesi gereken o artıların yanına bir en büyük artı da şu. Savaş aynı zamanda lojistiktir. Bütün savaşların kaderini lojistik belirler. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, küçük savaşlar, büyük savaşlar hepsinin kaderini lojistik belirler. Yani siz savaşı sürükleyecek bir altyapıya ve üretim potansiyeline sahip değilseniz savaşı başında kazanıyor olabilirsiniz. Ama savaşın sonunda kesin kaybedersiniz. Almanların Rusya içine kadar gitip oradan geri dönüşüyle ilgili mevzusun olduğu gibi. Bugün birçok örnekte işte bugün Polonya Cumhurbaşkanı Aselsan'daydı. Düşünün iki gün önce işte birkaç gün önce şey örneğini verdiniz hepiniz. İşte Avrupa Birliği'nin SAFE programları. Hı hı. Romanya'ya ilk defa bir savaş gemisini hem Avrupa Birliği hem de NATO ülkesine bir savaş gemisini satıyorsunuz. Ondan önce ilk defa uçak satıyorsunuz. Biz Polonya'ya elektronik harp sistemi satıyoruz. Yaklaşık 500 milyon dolarlık bir elektronik harp sistemi satıyorsunuz. Elektronik harp sistemi demek bugün savaşın kendisi demek. Yani savaşın kendisini değiştirecek olan bir sistem satıyorsunuz. Çek Cumhuriyeti yeni geliştirdiği hava savunma sistemlerinin füzelerini sizden alıyor. Brezilya kendi seyir füzelerinin motorunu Türkiye'den alıyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği 15 tane ülkeye 50'den fazla savaş gemisi şu anda Türkiye'de inşa ediliyor. Yani bu rakamların kompleksi sizin aslında ortaya koyduğunuz gücü koyuyor. Yani NATO içerisinde evet eyvallah belli bir potansiyelin varız. Ama en büyük potansiyel bence bu üretim kapasiteyle sürdürülebilir bir savunma sanayi ekosistemini oluşturmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Kim ne derse desin. Yani Türkiye'de dronlara hala şey diyenler de olabilir. Hani yok kardeşim. Çünkü başlangıçta çok tartışıldı. Yani bunu şeyde kullanabilirsiniz bu dronları. Ne derler? Uçağı olmayan bir ülkeye karşı kullanabilirsiniz ama uçağı olan ülkelere bunlar çok yaramaz diyen. Ben çok savunma analisti dinledim. Zamanında bunu söylerken. Dünya strateji değiştiriyor. Dünyanın en büyük savaş filolarına sahip olan Rusya. Kaç tane drone düştü? Kaç tane drone'u engelleyebiliyor? Kaç tane drone'u engelleyebildi? Kaç tane? Moskova her gün bombalanıyor. Başkent vuruluyor. Bakın başkent vuruluyor. Şeylerin üzerine, binaların üzerine helikopterlerle hava savunma sistemleri yerleştiriyorlar. Gökdelenlerin tepesine yerleştiriliyor. Gelen sistemleri vurabilmek adına. Şimdi böyle bir yere geldik ve böyle bir konuma geldik. Hani sevgili arkadaşım demiş ya, siber ne kadar yer alacak? Evet siber, ama bir kez daha söylüyorum. İnsansız sistemler artık savaşın kaderini belirleyecek. Kişiden daha çok, askerden daha çok biz insansız sistemleri savaş meydanında göreceğiz. Hatta çok uzun değil. Ben bu hafta şeydeydim, Çin'deydim. Bir hafta kadar özellikle robot teknolojilerin olduğu şirketleri gezme fırsatım oldu. Nasıl? Üç merkezde. Eline silah vermeye çok yaklaşmışlar, o kadar söyleyeyim size. Yani eline silah almaya çok yaklaşmış.
4: Robot askerler geliyor yani. Yakında.
2: Efendim?
4: Yakında robot askerler
2: geliyor. Kesin. Ya ben, hayır, geldi zaten. Robot köpekler geldi. Üzerinde sistemler geldi. İnsansız sistemler aslında robotik sistemler. Biz drone diyoruz ama drone aslında robot teknolojisi demek. Yani insansız sistem demek. Evet şu anda uzaktan yapıyoruz ama birçok insansız sistem yapay zeka ile kendisini geliştiriyor. Mesela TB3 yapay zeka var içinde. Kendisini devamlı geliştiriyor. İnsansız sistemlerin tamamı kendisini geliştirme potansiyeline sahip. Biz bir sonraki savaşta size söylüyorum yani. Yani çok yakın uzak değil yani. 2-3 sene. İlk silahlı robotları görürsek.
1: Şaşırmayalım.
2: Yok zaten deniyorlar da. Hani...
5: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM. Broadcasting in your language.
6: The following program is in Turkish.
7: Olamaz. Yine mi geç kalıyorsun? Stresli araba kullanmak yerine evden daha erken çıkmaya çalışın. Hız sınırının üzerinde araç kullanırsanız yasaları çiğnemiş olursunuz ve büyük miktarda para cezası ile cezalandırılabilir ve ehliyetinizi kaybedebilirsiniz ya da hayatınızı. Bu mesaj TSI tarafından yayınlanmıştır. Herkes için aracınızı güvenli bir şekilde kullanın.
5: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
0: 3Z Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır. Z Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati başlıyor.

0: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
1: Kerim kitabın sadası ve manası.

0: صدق الله العظيم. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını, çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yüceltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir.
1: 33S Türk Radyosu'nda Merve Öndiyanet Saati devam ediyor.
2: Cuma niyazı. Allah'ım, niyazımız rızandır, mahrum eyleme bizi. Korkumuz cezandandır, affeyle cümlemizi. Cumanın bereketi, korkumuz cezandandır, affeyle cümlemizi. Cumanın bereketi.

0: Ömrümüzün her anına huzur, gönüllerimize yüce kitabından nur, soframıza helal lokma, bereket, kalplerimize sürur, bol meveddet, ihsan et. Ceddimizin emaneti, mübarek vatanı, hak için şehit düşüp kucağında yatanı, karda, buzda, yağmurda her dem gayret tutanı, her türlü fenalıktan emin eyle Allah'ım. Dirliğimiz kaim olsun, birliğimiz daim olsun. Ahiret yurdumuz ise cenneti naim olsun. Allah'ım, fitneye, fesada uğratma bizi. İçte, dışta, her yerde yücelt dirliğimizi. Bozdurma kötüye birliğimizi. Cennet vatanımızı payidar kıl Allah'ım. Dilimizi her nefeste zikirden, kalbimizi her atışta şükürden, zihnimizi her saniye fikirden mahrum etme, boş bırakma Allah'ım. Yetimin lokmasına katık olmayı, garibin sofrasına rızık koymayı, mazlumun yarasına derman bulmayı sen bizlere nasip eyle Allah'ım. Kalbimizi karartma, rızkımızı daraltma, yarı yolda bırakma, hayrımızı ikmal eyle Allah'ım. Hayırları fetheyle, cümle şerri def eyle, müminleri affeyle, Gafur Rahman Allah'ım.
1: Üçüçse Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
0: Cuma Sevinci.
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyiciler, 3.3Z Türk Radyosu Diyanet Saati programına hoş geldiniz. Ben Tam İslam Camii din görevlisi Hasan Öztürk. Bu haftaki yayınımızda Mircura Türk İslam Cemiyeti Camii din görevlisi Hasan Aslan hocamızı konuk edeceğiz. Kıymetli hocam, programımıza hoş geldiniz. Hocam, malumunuz Muharrem ayındayız. Hicri ayların ilki olan Muharrem ayındayız. Yarın da Allah nasip ederse Aşure gününü idrak edeceğiz. Yine bu ayda Kerbela hadisesi de yaşandı. Bu konular hakkında bizlere, dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederiz.
3: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli hocam, sayın dinleyiciler, hepinizin Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. İnşallah bir gün hocam İslam tarihinin en faziletli ve aynı zamanda en hüzünlü zaman dilimlerinden olan Muharrem ayını, özellikle Aşure gününü ve onunla birlikte gönlümüze derin izler bırakan Kerbela faciasından konuşacağız, bunlardan bahsedeceğiz. Rabbimiz inşallah konuştuklarımızı, söylediklerimizi hakkımızda hayırlı eylesin. Ümmeti Muhammed'e bu zamanlardan, bu günlerden ders çıkarmayı nasip ve müessir eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, Muharrem ayı Kur'an'da adı geçen 4 haram aylardan biridir. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne iddeteşşuhuri indallahi 12 şehran fi kitabillahi yevme halakas semavati vel arda minha erba'atun hurum. Zalike d-dinul kayyimu felâ tazlimu fihinne enfusekum. وَقَاتِلِ الْمُشْرِك۪ينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّق۪ينَ Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı 12 olup bunların 4'ü haram aylardır. İşte bu doğru hesaptır. O aylar içinde Allah'ın koyduğu yasağı çiğneyerek kendinize zulmetmeyin ve müşrikler nasıl sizinle topyekun savaşıyorsa, sizinle topyekun savaşıyorlarsa siz de onlarla karşı topyekun savaşın ve bilin ki Allah kötülükten sakınanlarla beraberdir. Buyuruyor Rabbimiz. Ayrıca bu ayların içinde en özel günlerden biri ise hiç şüphesiz

0: Aşura günüdür. Aşura günü sadece Müslümanların değil, önceki ümmetlerin de kıymet verdiği bir gündür. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde Yahudilerin Aşura günü oruç tuttuklarını gördü ve sebebini sordu. Onlar da bugün Allah'ın Musa'yı ve İsrailoğullarını Firavun'un zulmünden kurtardığı gündür dediler. Onun üzerine Efendimiz buyurdu ki biz Musa'ya sizden daha yakınız buyurdu ve o gün oruç tuttu. Müslümanları da oruç tutmasını tavsiye etti. Bir başka hadis-i şerifte Allah Resulü buyuruyor ki Aşure günü orucunun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan umarım buyurdu. Aşure gününün oruç tutulması uygulaması daha sonra Ramazan orucunun farz kılınmasına kadar devam etti. Ramazan orucunun farz kılınması ayet-i kerimesi gelince ya eyyuhellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettekun ayet-i kerimesi. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı. Ayet-i dinince aşure orucu isteğe bağlı hale geldi. Ayşe radıyallahu anh anlatıyor ki bu olayı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşure günü oruç tutmasını emretti. Ramazan orucu farz kılınınca dileyen aşure günü oruç tuttu, dileyen tutmadı buyurdu. Peygamber Efendimiz başka bir hadis-i şerifinde ise buyuruyor ki aşure gününde tutulan orucun bir yıl önce işlenen hata ve günahların bağışlanmasına vesile olacağı müjdelenmiştir. Ancak şu hususu da ayrıca belirtmek lazım ki Peygamber Efendimiz'in bildirdiğine göre yalnızca aşure günü değil Muharrem'in 9, 10 ve 11. günlerinde oruç tutulması tavsiye edilmiş. Yani sadece bir günde değil 9, 10, 10, 11 veyahut da 3 gün şeklinde. Aşure günü aynı zamanda Hazreti Adem'in tövbesinin kabul edildiği, Hazreti Nuh gemisinin karaya oturduğu, Hazreti Musa'nın Firavun'dan kurtulduğu, Hazreti İbrahim'in ateşten kurtulduğu, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkarıldığı gündür. Yani kısacası bugün için kurtuluş ve mağfiret günü diyebiliriz. Aynı zamanda hocam, kıymetli dinleyiciler, yani 10 Muharrem günü İslam tarihinin en kara sayfalarından biri olan Kerbela faciasına sahne olmuştur. Hicri 61 yılında Aşure gününde sevgili Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma annemizin ciğerparesi Hazreti Hüseyin radıyallahu anh ailesiyle birlikte Kerbela'da acımasızca şehit olmuştur. 70 kişilik bir aile topluluğu Yezid'in ordusu tarafından çocuk demeden kuşatıldı. Önce su yolları kesildi, aç ve susuz bırakıldı. En sonunda da ne yazık ki hepsi birer birer şehit oldu. Hazreti Hüseyin'in başı kesilerek Yezid'e gönderildi. Unutmamalıyız ki insanların canı, dini, malı, nesli ve aklı emniyetini temin etmek İslam'ın en temel hedeflerindendir. Maide suresinde Rabbimiz buyuruyor ki "Men katele nefsen bi gayri fesadin en fesadin fil ardı fekennemâ katelen nâse cemî'a ve men ahyâhâ fekennemâ ahyâ nâse cemî'a." Kim haksız yere ya da fesat istemeksizin bir kimseyi öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibi olur. Kim de onu kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur buyurulmuştur. Yeryüzünde bütün canlılara merhametle yaklaşmayı öngören İslam dini insanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez buyruğuyla bunu pekiştirmiştir. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki kime karşı işlenirse işlensin insan hayatına yönelik haksız davranışlar asla onaylanmaz. O yüzden Hazreti Peygamber Efendimizin bu ikisi benim dünyadaki reyhanlarımdır buyurduğu başka bir hadis-i şerifte bir başka hadisinde ise Hüseyin bendendir ben de Hüseyin'denim Allah Hüseyin'i seveni sever buyurması Allah Resulü'nün bu kadar sevdiği aile efradından birisini katletmenin ahirette elbet bir karşılığı olacağını tekrardan bizlere hatırlatıyor. Değerli kardeşlerim, yeni Kerbela'lar yaşanmaması için ümmeti Muhammed'in bundan nice örnekler alması lazım. Bize yön veren ahlak ve iman pusulamız olması lazım. Biz Kerbela'yı sadece tarihi bir olay olarak göremeyiz. Buradan sayısız ders çıkarmamız lazım. Çıkaracağımız derslerden ilki zulme karşı dik durmak olmalı. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın zalim Yezid'in yönetimini meşrulaştırmamak için canını feda etti. Zulme biat etmeyi reddetti ve şöyle dedi. Ben fesat ve zulümle dolmuş bir ümmeti düzeltmek için kıyam ediyorum dedi. Bize de şunu öğretti ki Müslüman zulmün her türlüsüne karşı çıkar. Allah-u Teala zulmü yasaklamış ve şöyle buyurmuş: Allah zalimleri sevmez. İnnallâhe lâ yuhibbuz zalimîn. Allah zalimleri sevmez. Zulme karşı susan bir toplum zulmü ne yazık ki besler. O yüzden Hazreti Hüseyin asla zulme, bizlere zulme sessiz durmamamız gerektiğini öğretti. Müslümanın asla zulme sessiz kalmaması gerektiğini öğretti. Biz ne yazık ki günümüzde en yakın örneğini hep beraber yaşıyoruz. Filistin'de binlerce insanlığın gözlerinin önünde binlerce Filistinli kardeşimizi katlediyorlar. Hazreti Hüseyin'e radıyallahu anh'a Yezid'e biat etmediği için ailesiyle beraber katletmek üzereyken işte ordu komutanı Ömer bin Saad ona teklifte bulunuyor. Yezid'e diyor sadece diyor, kalben biat etmesen de şeklen biat et diyor, seni bırakayım diyor. Bunun üzerine Hazreti Hüseyin radıyallahu anh şunu söylüyor: zalim bir yönetime rıza göstermek zalim olmak demektir dedi. Ve bunun uğurda canını feda etti. Rabbim rahmet eylesin. Bir diğer alabileceğimiz ders ise hakikat için bedel ödemeyi göze almak. Rabbimiz ayet-i kerimede buyuruyor ki: اِنَّ اللّٰهِ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Mümin, Allah müminlerden mallarını ve canlarını cennet karşılığında satın almıştır. Başka bir ayet-i kerimede: اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولَ اَمَنَّا وَهُمْ لَا يَفْتَدُونَ İnsanlar iman etti demekle bırakılacaklarını, sınanmayacaklarını mı zandılar? Demek ki iman demek, iman ettik demek sadece yetmiyor. Karşılığında bir şeyleri göze almak gerekiyor. Yani hayat, iman ettim, ben Müslüman oldum demek yetmiyor. İmanın davranışına yansıyor mu, yansımıyor mu, Allah ona bakacak. Bu bütün hayatımızda da böyledir. Normal günlük hayatımıza baktığımızda en sevdiğimiz eşimiz olsun, çocuğumuz olsun, ne bileyim annemiz olsun, babamız olsun, hepsi olabilir. Baktığında eşine olan sevgini göstermiyorsan, çocuklarına olan sevgini göstermiyorsan, içinde yaşadığın sevginin bir önemi yok. Sevgi de olduğu gibi iman da davranışa yansıtmamız gerekiyor. Davranışa yansıtmayan bilgi insanın sırtında büyüktür. Rabbim her bildiklerimizi hayatımıza yansıtmaya nasip eylesin. Hadis-i şerifte buyuruyor ya Allah Resulü, insanların en hayırlısı hakkı söyleyip onun uğrunda sabredenlerdir. Demek ki sadece söylemek yetmiyor, onun uğrunda bir şeyler yapmak gerekiyor kardeşlerim. Hazreti Hüseyin'in ve ailesinin haklı davalar uğruna açlığa, susuzluğa, şehadete razı oldular. Bugün birçok insan çıkar uğruna birçok şey sessiz kalıyor. Oysa hakikati savunmak bazen yalnız kalmayı gerektiriyor. Ama bizim en önemli husus şu ki kendimize şunu sormamız lazım. Benim bu söylediğimden, bu yaptığımdan Rabbim razı mı değil mi? Allah ve Resulü razı mı değil mi? Bizim mihenk taşımız bu olması lazım. Takip etmemiz gereken husus bu olması lazım. Çünkü biliyoruz ki Allah bizden razıysa herkes bize karşı çıksa ne çıkar? Eğer Allah bizden razı değilse, herkes seni desteklese ne çıkar? Çünkü en önemli husus Allah'ın razı olması. Konuyu dağıtmamak adına şu hadis-i şerifi de nakledeyim kardeşlerim. Yani Allah'ın razı olmasının ne kadar önemli olduğunu anlayalım. Bizim kimleri razı etmemiz için uğraştığımızı düşünüp asıl kimi razı etmemiz gerektiğini tekrardan hatırlayalım. İşte Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyor ki çok şiddetli karanlık ve soğuğun hakim olduğu bir geceydi diyor. Bir gün uyandım, baktım ki yakınımda bir kazı işlemleri var diyor. Şaşırdım ve kendi kendime bu karanlıkta, bu suda, soğukta ne bir şey birileri kazıyorlar diye çıktım diyor. Biraz ötede diyor Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bir şey tuttuğunu ve Allah Resulü'nün kabir kazdığını gördüm diyor. Vardım, ya Resulallah ne oldu ki böyle, niye bu haldesiniz dedim diyor. Aleyhissalatü vesselam başını kaldırdı ve mübarek gözyaşları yaşlar içinde akıyordu. Kardeşimiz Abdullah, lakabı da Zülbicadeyn dedi, işte vefat etti. Bunun üzerine diyor Hazreti Ebubekir ve Ömer'e baktım. Neden siz diyor orada duruyorsunuz da kabir kazmıyorsunuz diye sordum. Bunun üzerine dediler ki Resulullah aleyhissalatü vesselam benden başkası onun kabrini kazmasın dedi. Lakabının Zülbicadeyn olmasın da ayrıca hikmetleri var. Meraklı kardeşlerimiz Abdullah el-Müzeni'nin hayatına ayrıca bakabilirler. Hepimiz için ibretlerle dolu. Bunun üzerine Resulullah tek başına kabrini kazdı. Sonra da Hazreti Ömer'e ve Hazreti Ebubekir'e kardeşinizi verin dedi. Onu alıp kabre koyarken vallahi o Allah ve Resulünü seviyordu dedi. Allah Abdullah bin Mesud ceset Allah Resulullah'ın kucağındayken Resulullah'ın gözyaşlarının kefenin üzerine damladığını gördüm dedi. Bunun üzerine defin işlemi tamamladıktan sonra Resulullah kıbleye doğru döndü, ellerini açtı. Ya Rabbi dedi, ben ondan razıyım, sen de ondan razı ol diye dua etti. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyor ki diyor, ben diyor ondan 15 yıl önce Müslüman olmuştum. Onun kabre korunmasında diyor, o kadar diyor Allah Resulü'nün methetti ki diyor, ya Rabbi onun yanında olmayı diyor, onun yerinde olmayı ne kadar çok istedim ki diyor. O kadar çok istedim ki diyor. Bunu anlatan sahabe Abdullah bin Mesud birçok hususta Allah Resulü'nün müjdesine, övgüsüne mazhar olmuş bir sahabe. Ama oradaki Allah Resulü'nün övgüsü, ya Rabbi ben ondan razıyım, sen de ondan razı ol diye duası bizlere Allah ve Resulü'nün razı olması ne kadar önemli olduğunu tekrardan hatırlatıyor. Bir diğer husus ise Kerbela'dan çıkarabileceğimiz derslerden bir tanesi, birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğu. Rabbimiz ayet-i kerimede buyuruyor ki وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمْيًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılıp parçalanmayın. Allah Resulü ise cemaatte rahmet, ayrılıkta azap vardır buyuruyor. Kardeşlerim, Kerbela'nın acı sonucu olarak ümmetin bölünmesine sebebiyet vermiştir. Müslümanlar parçalandı, liderlikle ihtilafa düştü. Halbuki ayet-i kerimede Rabbimiz ne buyuruyordu? Sımsıkı sarılın, ayrılığa düşmeyin. Ama bir gün ümmetin hali ortada. Mezheplerle, ırklarla, coğrafyalarla birbirine düşmüş dağınık bir ümmet. Koskoca gözümüzün önünde kaç bin tane Filistinli kardeşimizi katlederken yani bir birliktelik gösterip her birimiz dur diyemiyoruz. Ne yazık ki ümmet bu halde. Sadece orada bile değil, 3 kişi 5 kişi bir araya gelip nefsi duygularımızı bir anına bırakıp en önemli kimliğimiz olan Müslümanlık kimliği alt tarafında, müminlik kimliği etrafında bir araya gelemiyoruz. Rabbimiz inşallah bizleri tekrardan bir olmayı, birlik olmayı nasip eylesin. Çünkü bizim Müslüman kimliğimiz her türlü kimliğimizden önde geliyor. Senin partindi, senin tarikatındı, cemaatindi, arkadaşlığındı, kardeşliğinde değil. Önce Müslüman kimliği geliyor. Müslüman kimliği bütün kimliklerinin önünde. Bunu aklımızın bir köşesine sokmamız lazım ve sadece aklımıza değil davranışlarımıza da yansıtmamız lazım. Bir diğer husus ise şehadetin büyüklüğünü anlamak. Rabbimiz ayet-i kerimede buyuruyor ki وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ بَلَا حْيَاهُنْ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar diridir. Hayır, onlar diridirler. Lakin siz göremezsiniz. Siz farkına varamazsınız. Rabbimiz ayet-i kerimede buyuruyor ki cennete giren hiç kimse dünyaya geri dönmek istemez. Ancak şehit tekrar dünyaya dönüp 10 kez şehit olmayı diler. Kerbela şehitleri İslam tarihinde sadece yasla değil, aynı zamanda onurla anılır. Hazreti Hüseyin zilletle yaşamaktansa izzetle ölmek evladır diyerek şehadetle insanlık tarihine altın harfleriyle ismini yazdırdı. Bizlerin de düşünmesi lazım. Acaba Rabbimize kavuşmayı, şehit olmayı en azından gönlümüzde arzuluyor muyuz? Yoksa şehit olmak sadece dilimizde mi? Rabbimiz inşallah bizlere de onurlu bir hayat, onurlu bir ölüm nasip eylesin inşallah. Bir diğer Kerbela'dan alacağımız derslerimizden bir tanesi de her daim adaletin yanında yer almak, doğrunun yanında yer almak, haklının yanında yer almaktır. Rabbimiz ayet-i kerimede buyuruyor ki يَا اِيْهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ. Ey iman edenler, adaleti titizlikle ayakta tutun, Allah için şahitlik eden kimseler olun. Bir hadis-i şerifte ise Allah Resulü buyuruyor ki bir saat adaletle hükmetmek 60 yıl ibadetten hayırlıdır diyor Beyhaki'deki bir hadiste. Hazreti Hüseyin zulme boyun eğmeyerek kıyam etti. O zaman hilafeti değil, yani sultanlığı değil, adaleti savundu. Yezid'in iktidarını tanımamakta ümmete kıyamete kadar adalet karşısında, adaletin yanında yer almayı, haksızlığın karşısında durmayı bizlere, hepimize öğretti. Kerbela'da düşman binlerce kişiydi. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh 70 kişiydi. Ama bir gün hala Yezid lanetleniyor, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh seviliyor. Çünkü Allah adaleti ebedileştirir. Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki gerçekten biz peygamberlerimizi ve iman edenleri dünya hayatında ve şahitlerin kalkacağı günde mutlaka galip getiririz. Zulümle iktidar olunur ama zulümle iktidar izzet bırakmaz, şeref şan kalmaz. Bu hayat geçici bir hayat. Yarın vefat ettikten sonra sadece yapıp ettiklerimiz kalacak. Bir diğer husus da güç değil, haklılar kazanır. Yani dünya aldatmamalı bizleri. Dünya aldatmamalı. Kerbela'da insanların çoğu Hazreti Hüseyin radıyallahu anh ve Ehli Beyt'in haklı olduğunu biliyordu. Son gece hatta onlardan bazıları, askerlerden bir kısmı savaş esnasında dahi namaz vakitlerinde Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın arkasında namaz kılıyorlardı. Onları çölün ortasında bir bardak su vermeyenler, onlara ok atanlar ve bu yaşananları seyredenler hep dünyanın kendilerini aldattığı insanlardı. Kimileri Yezid'in gücünden korkuyorlardı. Kimileri ise makam ve mevki sahibi olmak istiyordu. Kerbela'da Yezid'in ordu komutanı Hüseyin radıyallahu anh'ın çocukluk arkadaşı ve cennet ile müjdelenmiş sahabe Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlu Ömer bin Sa'd'dı. İşte rey valiliği için bu zulmün karşısında değil içinde yer aldı. Ancak valilikte, makamlıkta fayda etmedi ona. Bu olaydan sonra dünya ona dar geldi ve yaşadığı 6 yıl kendisine zehir oldu. En nihayetinde de aynı şekilde öldürüldü. Kıymetli kardeşlerim, değerli dinleyiciler, kıymetli hocam. Kerbela bizde ağlamaktan çok uyanmayı, birleşmeyi, dirençli olmayı öğretmesi lazım. Bunu bu şekilde anlamamız lazım Kerbela'yı. Geliniz bu öğretileri hayatımıza taşıyalım. Ve Hazreti Hüseyin Efendimiz'i sadece gözyaşlarıyla yazık olmuş vah vah diyerek değil bilinçle analım. Hep birlikte Rabbimize bu mübarek cuma saatinde Rabbimize niyaz edelim. Allah'ım Hazreti Hüseyin ve şehitlerin rahmetinle yad eyle. Bizi onların davasına sadık kullarından eyle. Bizleri zulme karşı güçlü, hakka karşı sadık, mazluma karşı merhametli eyle. Ümmet-i Muhammed'e birlikler nasip eyle, dirlikler nasip eyle, Ümmet-i Muhammed'e izzet nasip eyle, basiret nasip eyle, feraset nasip eyle. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hocam kıymetli sohbetleriniz için çok teşekkür ederiz. Kıymetli hocam, Diyanet Vakfı Kurban Organizasyonu'nda bulunmak üzere Filipinlere gittiniz. Bizlere oralarda edindiğiniz izlenimleri kısaca aktarabilir misiniz?
0: Kıymetli kardeşlerim, Türkiye Diyanet Vakfı ile yakın zamanda Kurban Bayramı'nda, Kurban Bayramı'nda gönüllü olarak Filipinlere yolculuk nasip oldu. Rabbimize hamdolsun. Oradaki kardeşlerimize milletimizin emaneti olan kurbanlarını ulaştırmak nasip oldu. Bu ziyaret bizler için de fazlasıyla ibret verici oldu. Yani kurban vesilesiyle böyle bir yere gitmenin, bu insanları görmenin hem bizlerin yaptığı görevi idrak etme hususunda hem de her bir kurbanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladık kardeşlerim. Bugün Filipinler'de kardeşlerimiz için işte bu kurban bayramı da çok anlamlıydı. Yani baktığımızda birçok aile, yani normal zamanlarda bile ne yazık ki temel gıda maddelerine ulaşmakta çok zorlanıyor. İşte böyle bir günlerde sadece 2 kilo et için, 2 kiloluk poşetleri ayırmıştık. 2 kilo et almak için saatlerce beklediler böyle. Bu bekleyiş şöyle bir şeyde değil böyle. Sabırla, umutla, kardeşlikle birçoğu ömürlerinde belki sadece kurban bayramlarında et yiyebiliyorlardı. Ne yazık ki orada gördüğümüz tablo yürek burkuyordu böyle. İnsanlar etin kıymetini öyle biliyorlardı ki yardıma gelen, yani şunu ve hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Kurban derilerini bile parça parça ayırıyorlardı, parça parça dağıtıyorlardı yani. Kurban derilerini bile ben ilk defa hayatımda kurban derisini yenildiğini, paylaşıldığını orada gördüm. Bu bizlerin de ne kadar nimetler içerisinde olduğumuzu, ne kadar şükretmemiz gerektiğini bir kere daha anlatıyordu. Diğer beni etkileyen hususlardan bir tanesi de oradaki kardeşlerimiz olan kardeşlerimizin Türkiye'ye sevgisiydi böyle. Türklere karşı sevgisiydi böyle. Yani herkes Türkiye'yi, bizim kalbimizde Türkiye'yi çok seviyoruz. Türkiye ümmetin ümmeti Muhammed'in lideri şeklindeki ifadeleri, sözleri hakikaten gönüllerimize bir köprü kuruyordu böyle. Bir diğer husus da mesela bu kadar yokluklar içerisinde, bu kadar sıkıntılar içerisinde onları, İslami yaşayış şekillerini görünce bizlerin eksikliklerini hatırlatıyordu. Çünkü hakikaten hayatımızda da görüyoruz ki Şükürle sınanmak çok daha zor. Şükürle sınanmak neden zor? Baktığımızda sabretmek için, yani elinde Rabbim bir şey nasip etmediyse sabretmekten başka çaren yok. Ama şükür sana başka yollar ayırıyor, başka yollara götürüyor. Bu durumda bile Rabbine şükretmek, bütün nimetleri Rabbinden bilmek hakikaten çok değerli bir meziyet. Rabbimiz bizlere bunları ulaştırsın. Çünkü biz bunların birçok örneğini geçmiş kavimlerin hikayelerinde, Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen kıssalarda görüyoruz böyle. Ne yapıyor? Allah nimet nasip ediyor. Nimeti kendinden biliyor. Allah'a nankörlük etmeye başlıyor. Bunun en güzel örneği Karun. Karun dediğimiz kimse, ya her zaman hatırlatmaya çalışıyorum öyle, Yahudilerin bilginlerinden bir tanesi. Bu Firavun'un sonuna geleni görüyor. Bunca nimetler verdikten sonra Musa peygambere Rabbimizin bunca nimetlerini, mucizelerini görüyor. Rabbinin kudretini görüyor. Ama ne oluyor sonra? Allah bir zenginlik nasip ediyor. Musa aleyhisselam aracılığıyla o da simya ilmini öğreniyor. Altınlara sahip oluyor. Son nimeti kendinden biliyor. Bizlerin de bunu tekrardan hatırlamamız lazım. Bu verilen nimetler bizlere emanet ve bu nimetlerin şükrünü eda etmezsek Rabbimiz bizlere çok hesap soracak. Ayrıca tekrardan orada gördüğüm hususlardan bir tanesi de bizlerin asla orayı yalnız bırakmamamız lazım. Ayrıca bizim gözümüzde belki sadece kurban, ya bu sefer de burada kesildi ya. Mesaj geliyor, Filipinler'de kesilmiş veya da Kenya'da, şurada, burada. Dünyanın birçok yerinde kesilebilir. Böyle bir mesaj geliyor ama hiç tanımadığımız, hiç bilmediğimiz insanların sofrasına, gönüllerine o kadar çok istiyor ki. Vallahi yani normal şartlarda araştırsak, yapsak, böyle bir hayır yapacağım, buraya hayır yapacağım, ne bileyim güzellikler yapacağım, bir kurban göndereceğim, bir şeyler yapacağım diye bir şey yapmaya çalışsak imkanımız olmaz. Ama verdiğimiz bir tane hayırla nerelere nerelere gidiyor, nice gönüllere gidiyor, nice insanların duasına mazhar oluyoruz. Bu Rabbimizden büyük bir lütuf, bunun kıymetini bilmemiz lazım. Rabbimiz inşallah kardeşlerimizin yapmış olduğu hayırları kabul eylesin. Bu dünyada onlar nice ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yüzlerini güldürüyor. Rabbim de ahirette inşallah onların yüzlerini güldürsün. Bu dünyadaki istedikleri dualarda kabul eylesin. Evlatlarımızı, nesillerimizi hayırlı, sağlıklı eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
2: Melbourne Diyanet Cuma Saati devam ediyor.
3: İlmihal Vakti. Soralım, öğrenelim.
0: Soru: vergi zekat yerine geçer mi? Vergi bir vatandaşlık görevidir. Zekat ise dini bir yükümlülüktür. Ayrıca zekat ile vergi mükellefiyet, temel gaye, oran, miktar ve harcanacağı yerler bakımından birbirinden farklıdır. Bundan dolayı devlete ödenen vergiler zekat yerine geçmez. Zekatın ayrıca verilmesi gerekmektedir. Soru: zekat vaktinden önce verilebilir mi? Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi zekat konusunda da kameri ay hesabı uygulanır. Zekatın farz olması için nisap miktarı malın üzerinden bir kameri yılın geçmesi gerekir. Buna rağmen mal sahibi isterse nisaba ulaşmış olan malın zekatını sene dolmadan önce verebilir. Soru: önceki yıllara ait zekatını vermeyen bir kimse daha sonra zekat borçlarını nasıl öder? Zekat vermekle yükümlü olduğu halde önceki yıllarda zekatını vermemiş olan kimse elinde malı varsa zekatını vermediği geçmiş yılların zekatını da verir. Mesela 2 yıl zekat vermeyen bir kişi ilk yılın zekatını verdikten sonra ikinci sene için kalan paranın %2,5'unu zekat olarak verir. Soru: kimler fıtır sadakası vermekle yükümlüdür? Ramazan bayramına kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı mala sahip olan Müslümanlar, kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için fıtır sadakası vermekle yükümlüdür. Ancak fıtır sadakası ile yükümlü olmak için bulunması gereken nisap miktarı malın artırıcı özellikte olması ve üzerinden bir kameri yıl geçmiş olması gerekmez. Kişi kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocukların fitresini vermekle yükümlüdür. Buna karşılık kişinin anne babası, büyük çocukları, karısı, kardeşleri ve diğer yakınları için fitre ödemesi zorunluluğu yoktur. Soru: oruçluyken ihtilam olunmanın ve cünüp olarak sabahlamanın hükmü nedir? Oruçluyken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz. Gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez. Ancak guslü sabah namazı vaktinin çıkmasına kadar ertelemek günahtır. Çünkü bu durumda namaz terk edilmiş olur. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da imsaktan sonra sabah namazı vakti içinde yıkandıkları bilinmektedir. Soru: denize girmekle oruç bozulur mu? Ağız ve burundan su kaçırmamak kaydıyla denize girmekle oruç bozulmaz. Fakat denize giren kimse yüzme esnasında gelen dalgalar karşısında veya başka bir şekilde su yutabilir. Bundan dolayı oruçluyken denize girmekten kaçınmak daha ihtiyatlıdır. Böyle yapmak daha uygun olur. Soru: diş fırçalamak orucu bozar mı? Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz. Bununla birlikte diş macununun veya suyun boğaza kaçması halinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak dişlerin imsaktan önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur. Soru: Ramazan aylarında birden fazla oruç bozulması durumunda bu oruçların her biri için ayrı ayrı kefaret gerekir mi? Farklı Ramazan aylarında da olsa bir kimsenin meşru mazeret olmaksızın kasten bozduğu bütün oruçlar için bir kefaret ödemesi yeterlidir. Ayrıca bozduğu her orucu kaza etmesi gerekir. Ancak kefaretinin ödenmesinden sonra başlanıp kasten bozulan Ramazan orucu için yeni bir kefaret gerekir. Soru: uçakla seyahat eden oruçlu kişi iftarını neye göre yapar? Seyahate çıkan kişilerin imsak ve iftarları o anda bulundukları yere göre yapmaları gerekir. Uçakla seyahat eden oruçlu kişiler de uçuş esnasında uçağın üzerinde bulunduğu yere göre iftar ve imsak yapmalıdırlar. Ancak çok hızlı uçaklarla kıtalar arası yolculuk yapılması durumunda imsak ile iftar arasındaki süre anormal ölçüde kısa veya uzun olabilmektedir. Bu durumda yolculuk yapacak kişi orucunu kazaya bırakabilir, ancak oruca başlamış ise bir takdir yaparak, mesela oruç tutmaya başladığı yerin akşam vaktinde iftar yapabilir.
2: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
3: Minberden müminlere haftanın hutbesi.
4: Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tekunu kellezine teferraku ve ihtelafu min ba'di ma ca'ahumul beyinat. Sadakallahul azim. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: la tebâgazu ve la tehâsedu ve la tedâberu ve kûnu ibâdallâhi ihvâna. Sadaka Resulullah fîmâ kâl. Muhterem Müslümanlar, Yüce Rabbimizin saygı duyulmasını emrettiği dört aydan biri olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hürmete layık olarak zikrettiği Muharrem ayının manevi iklimi içerisindeyiz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan sonra tutulan en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur buyurarak bu mübarek ayın ibadet ve taatle, hamd ve şükürle, tevbe ve istiğfarla değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatmıştır. Aziz müminler, Dün Aşure gününü idrak ettik. Birçok peygamberin hayatında önemli gelişmelere sahne olan Aşure günü ne hazindir ki sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cennet gençlerinin efendisi diyerek övdüğü torunu Hazreti Hüseyin Efendimiz ile çoğu Ehl-i Beyt'e mensup 70'i aşkın Müslümanın Kerbela'da acımasızca şehit edildiği gündür. Kıymetli Müslümanlar, Kerbela müminlere birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyi, ayrılık ve gayrılığa düşürmemeyi hatırlatır. Hak ve hakikati ayakta tutmayı, adaletten ve iyilikten ayrılmamayı anlatır. Kerbela aramıza fitne ve fesat tohumu ekmek, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlere karşı feraset ve basiretle davranmamızı tavsiye eder. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır uyarısına kulak vermemizi, sevinci ve nimeti paylaştığımız gibi hüznü ve meşakkati de paylaşmamızı telkin eder. Zira Rabbimiz bir, Peygamberimiz bir, kitabımız bir, kıblemiz birdir. Cenab-ı Hakk'ın kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. Emri gereğince birbirimize kenetlenmeli, İslam kardeşliğine zarar verecek her türlü söz, tutum ve davranıştan kaçınmalıyız. Bu vesileyle başta Hazreti Hüseyin ve Ehl-i Beyt-i Mustafa olmak üzere din, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Hutbemizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu uyarısı ile bitiriyoruz. Birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kuri'el kur'anu fessemi'u lehu ve ansitu leallekum turhamun innet dine indallahil islam sadakallahul azim.
2: Melbourne Diyanet Cuma Saati burada sona eriyor. Haftaya yeniden buluşuncaya kadar esen kalın.